İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

her yerde sen, sana ait şeyler. Sistemimden söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

0: ikimiz de bal gibi.
1: Reklam. Reklam.
2: ...30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
3: Reklamlar bitti.
4: Dert, yine dert. Bıktım senden.

akıllarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlatalım da.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Willkommen. Willkommen.
1: Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Aliağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: En hit şarkılar 24 saat radyo sahilde. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Willkommen.
1: ...30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: Reklamlar.

0: Reklame. Reklame.
1: Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

gözlüm gel hesapsız zamansız. Şimdi her şey anlamsız, unutamam imkansız. İnat etme çıkan gözlüm gel hesapsız zamansız.

kadar. Eski çöplüğünde son bir tur at. Aşk mantığı beynine uzak. Bile bile düştüğüm harbi tuzak. Acı be kalbim şu halime bak. Biteni bittiği yerde bırak.

0: 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

24 saat hit müzik.

0: 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Sallama. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Zaferin üzerinden yıllar geçti ama o günün heyecanı, cesareti ve gururu hala bizimle. 30 Ağustos Türk milletinin vatanımdan vazgeçmem dediği gündür. Bu eşsiz günün gururunu hep birlikte yaşıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
3: 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Barış Eroğlu, Yeni Parti Ali Ağa Kurucu İlçe Başkanı.
2: Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Çünkü biz özgürlüğünü hiçbir güce teslim etmeyen büyük bir

0: bayrak asla yere düşürmeyenlerin emanetidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Karaman Petrol Shell Benzin İstasyonu Kamer Karaman.
1: Bugün göğsümüz gururla kabarıyor. Çünkü 30 Ağustos bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük destanın adıdır. Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye. Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan.
0: 30 Ağustos, esareti reddeden, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan büyük bir milletin şanlı zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, gurur ve saygıyla anıyoruz. Bizim başımız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Radyo Sahil Ailesi.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Sega.

0: Aliağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres: Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
7: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Willkommen. Reklame.
1: Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: gönülledim seni içimde. Güle güle.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Bugün Ay Yıldızlı Bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrolis Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
1: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
0: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
1: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
0: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
1: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egelim Lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Radyosahi.com.tr
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Sängchen.
1: Sängheil.
2: Willkommen.
3: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
4: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sen rahat, ben rahat. Radyo
1: Sahil. Reklam. Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak.

0: Her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Willkommen. Willkommen.
1: Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: dünyada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

acıların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin. Erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: Hoş geldin canım. Ay.
1: Biz ne bu oldu senin?
0: Aşkım iyi ki de vurduk be.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Zaferin üzerinden yıllar geçti. Ama o günün heyecanı, cesareti ve gururu hala bizimle. 30 Ağustos, Türk milletinin vatanımdan vazgeçmem dediği gündür. Bu eşsiz günün gururunu hep birlikte yaşıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz. AK Parti Ala İlçe Başkanı Yaşar Demir.
2: 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Barış Eroğlu, Yeni Parti Ali Ağa Kurucu İlçe Başkanı.
1: Dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Çünkü biz özgürlüğünü hiçbir güce teslim etmeyen büyük bir milletin evlatlarıyız. 30 Ağustos cesaretin, inancın ve bağımsızlığın zaferidir. Bu şanlı zaferin gururunu sonsuza dek taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Mirina Gardın, Yılmaz Karaman.
2: Bu topraklar boyun eğmeyenlerin, bu bayrak asla yere düşürmeyenlerin emanetidir. 30 Ağustos, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Karaman Petrol Shell Benzin İstasyonu Kamer Karaman.
1: Bugün göğsümüz gururla kabarıyor. Çünkü 30 Ağustos, bağımsızlığımızın, cesaretimizin ve milletçe yazdığımız büyük destanın adıdır. Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye! Ala Toptan Gıda Himmet Ceyhan.
2: 30 Ağustos, esareti reddeden, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan büyük bir milletin şanlı zaferidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, gurur ve saygıyla anıyoruz. Bizim başımız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Radyo Sahil Ailesi.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Koz.

0: Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Reklamlar bitti.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

geçmişten günümüze en hit şarkılar, geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Marco.

0: Love, ich küsch Love. Love, Love, Love, ich küsch Love. Love, Love, Love, ich küsch Love. Love, Love, Love. Yay. Valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.

0: kalmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Bugün Ay Yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, zafer bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrolis Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
4: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
3: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
4: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
3: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
4: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egelim Lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize

0: restoran Yeni Foça Yolu, Kozbeyli, Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
1: Reklamlar bitti.
2: Sörfesin en güçlü sesi.

0: Ki dudağının arasında.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

0: Willkommen. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti. En güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Her şeyin tam ortasına koyuyor. Tam ortasına koyduğun kişinin gitmesinin ihtimalini bile hesaplamıyor. Sonra bu arkadaş gidince bizim devrelerde bir problem oldu. Sonra akşam da böyle şarkılar çıkıyor.

0: seninle başlıyor her akşam. Kafam bir o kadar karışıyor, yanılgıya düşmüşüm.
1: Yalnız ne oldu be, niye rengim bezin atmış?
2: Kahve niye oldu? Tadım çözümüyor. Ya ne oldu? İnsanlara değer vermeyeceksin.

arkadaş var, tamam mı? Zamanında sevgili olan bir arkadaş. Bu arkadaş bir gün pat diye benden ayrılıyor. Normalde ettiğimiz kavgalardan bir kavga ediyoruz. Ben normalde hep bu kavgaları aşıyorum. Sonra güvenlik kulübesinin sağına bir bakıyorum. Benim eşyalarım babamın içinde kapıda duruyor. Ben böyle harbi o an...

0: Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.
9: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Willkommen.
1: ...30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis

0: kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Bugün Ay Yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek ses, tek gururuz. 30 Ağustos'un ateşi 104 yıldır olduğu gibi bugün de yüreklerimizde yanıyor. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, zafer bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Petrolis Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
3: Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
2: Bir milletin özgürlüğe olan inancının tarihe altın harflerle yazıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Dokumacı Otomotiv ve İnşaat Serdar Dokumacı.
3: Bu topraklarda özgürce atılan her adımın ardında büyük bir mücadele var. 30 Ağustos, o mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Zafer bayramımız kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanlığı.
2: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde bir milletin artık hürüz diye haykırdığı gün gelir akıllara. O ses bugün hala göklerde yankılanıyor. Bu büyük mirasın sahibi Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sanoil Bayi İzegi Akaryakıt.
3: Takvimler 30 Ağustos'u gösterdiğinde yalnızca bir zaferi değil, bir milletin yeniden doğuşunu hatırlarız. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hala yüreklerimizi aydınlatıyor. Egelim Lojistik olarak Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak numara 7 Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21.00'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
4: Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
3: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
3: Tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de hiç dokun.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil.

gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
4: Reklamlar bitti.

0: 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Reklam.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

kalp unutma. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emoğlum, ayrılmaz.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

çok, çok da mutlu etti. Bildi bende yerin ah tekti, bir çocuk bende tükendi.

0: Willkommen.
1: Reklam. 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
2: Reklamlar bitti.
3: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 30 Ağustos Büyük Zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti.
2: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 30 Ağustos büyük zaferimizin 104. yılını Ali Ağa coşkuyla kutluyor. 30 Ağustos Pazar günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni. Saat 19.30'da Enka Spor Salonu önünden Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü. Saat 21'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Özcan Deniz Konseri. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Tanıdık değil bana göz.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soullar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Kim?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

kaldırdım çay içtiğin bardağı. Rafa sakladım giydiğin ne varsa. Bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sonbahar, halimin soyadı, adı, gerekli, gereksiz.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayışım içine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Ez. İçimdeki çocuk bir günah gibi, hep suçlu senin. Hala

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.